0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: IKEA'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 15 Mayıs 2026 Cuma bugün. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Bakın bugünden Kurban Bayramı'nı birleştiren gerçekten Kurban Bayramı'nı birleştirenler var. 15 Mayıs'tan Kurban Bayramı sonuna kadar aradaki günleri izin alarak tamamen tatile gidenler var. Tebrik ediyorum. Hakikaten böyle bir iki haftadan da fazla bir tatili nasıl planladınız? Hayret ediyorum, bir yandan da gıpta ediyorum doğruyu söylemek gerekirse. O yüzden şimdiden uzun yola çıkacaklar için önerilerimi, henüz tatil planı yapmamış olanlar için, son dakikacılar için tercih edilebilecek destinasyon önerilerini ve daha pek çok notu paylaşacağım saat 9'a kadar. Sosyal medya hesaplarımızda bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım Cuma gününe.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'tan.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dile

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
5: Arabanı arabamla Takoma. Değerinde tüm sat.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok. Aidat da yok.
1: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

Günün ilk kahveleri içilmiştir diye tahmin ediyorum. Bu arada bir kahve uykusu trendi var. Farkında mısınız bilmiyorum. Son yıllarda popülerleşen bu kahve uykusu yöntemi, kahve içtikten sonra kısa bir uyku molası vermenin enerji seviyesini yükselttiğini söylüyor. Peki bu gerçekten işe yarıyor mu? Uzmanlara göre uyku eksikliği farkında olmadan biriktirdiğimiz bir uyku borcu oluşturuyor. Bu borcu kapatmanın yaygın yollarından biri de o gün ortasındaki power nap dediğimiz kısa uyku molaları ve kahve içmek. 1990'lardan bu yana bilim insanları bu iki yöntemin bileşiminin etkisini araştırıyorlarmış ve kahveyi içtikten hemen sonra 10-15 dakika uyumak kahvenin etkisini hissetmeye başlamadan önce dinlenmenize olanak sağlıyor ve uyandığınızda da hem kısa uykunun ferahlığını hem de kafeinin enerjisini aynı anda hissedebiliyorsunuz. Üstelik kafeinin vücutta uzun süre kalması sebebiyle bu etki saatlerce devam ediyor ama kahveyi içtikten çok uzun bir süre sonra uyursanız, kafein etkisini göstermeye başladığında uyumaya çalışırsanız bu da tam tersi bir etki yaratabiliyor. Tabii kahve uykusu birkaç saat boyunca size enerjik hissettirebiliyor. Asıl ideali elbette ki düzenli ve yeterli bir uyku almak. Çünkü dikkati artırmanın ve daha üretken olmanın en sağlıklı yolu bu. Ama acil durumlar için de kahve uykusu denenebilir yani aklınızda.

Dijital platformlarda haftanın en çok izlenen yapımlarına bir bakalım. Belki atladıklarınız vardır. Kimler geldi, kimler geçti? Üçüncü sezonuyla birlikte liderlik koltuğuna oturdu tabii ki. Ve dünyaca ünlü süper kahraman dizisi The Boys yayınlandığı platformda zirvede. Ana de Armas'ın başrolünde yer aldığı John Wick'in ilk spin-off filmi Ballerina vizyonda beklentilerin altında kalmıştı. Ama yayınlandığı platformun en çok izlenen filmi şu an. İsveçli pop efsanesi ABBA'nın 1974 Eurovision zaferinden başlayarak dünya çapında nasıl bir müzik ikonuna dönüştüğünü anlatan belgesel 11 Mayıs'ta erişime açıldı. La Casa de Papel'den üretilen Berlin ve Kakımlı Kadın'da bugün erişime açılıyor. 2023 sonunda başlayan Berlin spin-off serisinin devamı niteliğindeki bu yeni limitli dizi 8 bölümden oluşuyor ve Berlin'in sadece bir suç dehası değil, aynı zamanda estetik tutkunu bir sanat hırsızı olduğunun da altını çiziyor. Hafta sonu belki izleme listesini almak istersiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
1: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
2: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
1: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
0: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
3: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar cherry.com.tr'de. Cherry.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
13: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Logitech G321 Lightspeed kablosuz oyuncu kulaklığı siyah 3199 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
16: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
17: Finansal özgürlük budur işte.
15: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
18: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
19: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
20: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
21: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
22: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1 milyon 999 bin TL fiyatı ve 200 bin TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
23: Hanımların beylerin dikkatine, Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
24: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
0: gücünde Beşge. Pop pop kral pop.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

insanların Dünya Kupası için bir uyarısı var. Ne demiş olabilirler? Bir düşünün. Sıcaklara karşı uyarıyorlar. Uzmanlar gelecek ay başlayacak FIFA Dünya Kupası'nda oyuncu ve taraftarların tehlikeli sıcaklık koşullarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Turnuva boyunca yapılacak tüm maçların yaklaşık %25'inin 26 dereceyi aştığı durumlarda oynanması muhtemelmiş ve bu söz konusu 26 derecelik seviye soğutma gibi güvenlik önlemlerinin uygulanmasını gerektiriyor diyor yapılan açıklama. Yaklaşık 5 maçında 28 dereceyi aştığı şartlarda oynanması bekleniyor ki bu kuru sıcaklığın 38 derece olarak hissedilebileceği belirtiliyor. Bu derecelerinde oyun için güvenli olmadığı söyleniyor ve oyunların ertelenmesi tavsiye ediliyor. Deniyor ki dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olan Dünya Kupası finalinin iptal edilebilecek düzeyde bir sıcaklıkta oynanma riskiyle karşı karşıya olması FIFA ve taraftarlar için bir uyarı olmalı ve toplumun hiçbir kesiminin iklim değişikliğinden etkilenmediğini fark etmenin acil ihtiyacı vurgulanmalı falan deniyor yapılan açıklamada.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Pop Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 15 Mayıs Cuma günü başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Erdoğan, Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması

0: imzalandı. Amerikan Başkanı Trump, Pekin ziyaretine ilişkin Şi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, yardımcı olmak istediğini söyledi, ifadelerini kullandı. Trump, Çin'in aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını da aktardı. İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları devam ediyor. 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon ara hedefini 8 puan arttırdı, %24'e çıkardı. Yıl sonu petrol tahmini fiyatı 60.9 dolardan 89.4 dolara yükseldi. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini de %11'den %19'a revize edildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP lideri Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmaları sundu. Yalım'ın ek ifadesi de mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine gönderildi. CHP lideri Özel gelişmeleri partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyon düzenlendi. 60 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Yakalanan Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinde toprağa gömülü bir gizli oda bulundu. 9 gümrük kaçağı, koyun madenciliği cihazı ele geçirildi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul bugün parçalı bulutlu 20, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir yer yer yağışlı 26, Bursa parçalı bulutlu 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Kutlamalar öğle saatlerinde başlayacak. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Ramspark'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarı ile birlikte kutlayacak. Elif Sude Akgül 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Akgül kadınlar 49 kilo finalinde Sırp rakibi Andre Bokan'ı 2-1'le geçti ve basamağın zirvesine yükseldi. Büyükler kategorisinde ilk altın madalyasını alan milli sporcu geçen yılda dünya ikincisi olmuştu. İspanya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular Ege Yazar, Ahmet Taha İnal, Erden Özdemir ve Metin Baykalı'dan oluşan takım altın madalya kazandı. Milli takım klasik satranç 1806 kategorisinde dünya şampiyonu olmayı başardı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

Hadi hızlı bir dünya turu. Cannes Film Festivali başladı. Her yıl olduğu gibi 2026'da da birçok Türk yıldız katıldı Cannes Film Festivali'ne. Kırmızı Halı'da dün Hande Erçel, Demet Özdemir, Gülsüm Ali ve Sümeyye Aydoğan'la Melisa Aslı Pamukboy gösterdi mesela. Ve FIFA Dünya Kupası finalinin devre arası gösterisinin detayları belli oldu. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva 19 Temmuz'da New Jersey'de yapılacak final maçıyla sona eriyor. 11 dakikalık gösteriye de Madonna, Shakira ve BTS birlikte ev sahipliği yapacak. Devre arası gösterinin küratörü de Coldplay solisti Chris Martin. Kaçmaz bence bu gösteri. Bir de İspanya'dan bir not, bir haber. Balkona çamaşır asmanın cezası artık İspanya'da 1500 euro.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Meydan 15 Mayıs Cuma günü çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında.

0: Detaylı bilgi manikom.tr'de.
1: Migros hepinize iyi gelecek.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok. Aidat da yok.
7: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
10: Ne istersen Neon1.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş Yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: olsa İstel Migros gelsin sana.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: Elliye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Bir Evim,
4: bir Evim, sizi düşünen
3: Bir Evim.
4: Gelsin mi?
5: Gelsin. Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
3: Tıkla gelsin. Pop, pop, kral pop.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

Hafta sonu için birkaç etkinlik önerim olacak. Ben bu akşam Mor ve Ötesi'nin Harbiye Cemil Topuz Açık Hava'daki konserine gidiyorum mesela. Ama pazar akşamı da İstanbul müthiş bir ismi ağırlıyor. Punk rock'ın kraliçesi Patti Smith Park Orman'da uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul seyircisiyle buluşacak. 50 yılı aşkın kariyeri boyunca müzik, şiir, edebiyat ve görsel sanatlar arasında bir üretim hattı kuran bir isimden söz ediyoruz. Patti Smith konserinin ön grubu da yine muazzam bir isim. Konserin açılışını İngiltere alternatif rock post-punk sahnesinin önde gelen gruplarından New Model Army gerçekleştiriyor. Bir de Blok 3 konser hatırlatması. Kariyerinin en iddialı sahne şovlarından birine hazırlanıyor Blok 3. 28 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda La Katedral adını verdiği dev konserle sahneye çıkacak. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

19 Mayıs Salı gününe denk geliyor ve ta şimdiden 19 Mayıs'ta Kurban Bayramı'nı bağlayıp oradan 2 haftadan daha fazla tatile çıkanlar. Yolda mısınız? Ya böyle bir birleştirme yok gerçekten. Bugünden bayramın sonuna kadar birleştiremezsiniz. Ki birleştirmişsiniz. Evet biliyorum, farkındayım. Şimdi sürücüler için uzmanların birkaç uzun yol uyarısını hatırlatayım madem. Yol hipnozu mesela çok önemli bir konu. Genelde bu hatırlatmaları hep bayram tatili öncesinde yaparım ama şimdi çok öncesinde yapmakta fayda var. Ki belki bir farkındalık yaratırım ve planladığınız bazı şeyleri revize etmek istersiniz. Sürücü yol hipnozuna kapıldığında tek bir noktaya odaklanarak bir çeşit transa geçiyor. Çok önemli bir konu. Gözler açık, yola bakıyor bir görüntüde ama zihin kapalı. Araç kullanımına otomatikleşmiş hareketlerle devam ediyor ama yol farkındalığı yok. Bu durumda da ciddi kazalar tabii ki ortaya çıkıyor. Yolcu yanında oturanların sürekli sürücüyü takip etmesi, uyumaması ve ileride bir tehlike olduğunu fark ettiyse sürücüyü tedirgin etmeden uyarması gerekiyor diyor uzmanlar. Çünkü sürücü yol hipnozuna girdiyse ona gösterilen ani tepkide sert bir direksiyon hamlesine ve aracın savrulup yoldan çıkmasına sebep olabilir deniyor yine. Trafikte yani sürücü de yan koltukta oturan da çok dikkatli olmalı ve sürücülerin 2-2,5 saatte bir en az 10-15 dakikalık molalar vermesi gerektiğini de hatırlatmak istiyorum.

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Bayram şıklığı Kiyılı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiyılı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiyılı'dasın, rahatsın.
2: English Home'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
5: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele Kılçık hocam.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: sayfasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Televizyon deyince vatan.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı sehpak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Süteş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.

15 Mayıs 2026 Cuma bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Gitmeden Akom'un uyarılarını hatırlatmak isterim. İstanbul'da pazar gününe kadar hava sıcaklıklarının yükseleceği, yazdan kalma günler yaşanacağı ve cumartesi günü sıcaklıkların iyice yükselişe geçeceği falan söyleniyor. Daha fazlasını okumak istemiyorum gerçekten. Pazar gününden itibaren sağanak yağış geri geliyor. Benim için önemli olan kısım bu. İstanbul'da pazar gününe kadar hava sıcaklıkları yüksek ama pazar gününden sonra yeniden sağanak yağış görülecek ve sıcaklıklar düşüşe geçecek, aklınızda olsun. Ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Şahane bir cuma olsun. Gitmeden bir hatırlatma. Canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Gittim ben. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: basın sunuyor.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 15 Mayıs Cuma. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Basın turunda bugünkü ilk durağımız NTV Haber portalında Amerikan Başkanı Donald Trump manşette Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini aktardı. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini de belirtti. TRT Haber'e bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette Kazakistan'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Türkistan'da olacak. Basın turunda gazetelere uzanıyoruz. İlk durağımız Hürriyet'teyiz. Yasa dışı bahse 21 ilde darbe. Adana merkezde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 21 şehirde 200 kişiye operasyon yapıldı. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'da gözaltına alınan isimler arasında şüphelilerin suç gelirlerini finansal sistem içinde akladıkları belirtildi ve 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin bu sistem aracılığıyla aklandığı saptandı. Ayrıca şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu. Sabah gazetesi ise Kral tacını takıyor manşetiyle karşılıyor bizi. Galatasaray bugün 26. Şampiyonluk Kupası'na kavuşuyor. Cimbom'un büyük şöleni Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle başlayacak ve Rams Park'ta son bulacak. Saat 19.05'te ise yıldızlar şarkılarla sahneye çıkacak. İstanbul gece boyunca şampiyonluğu kutlayacak denilmiş. Sözcü gazetesinin manşeti ise ecdadımız sürgünde, iktidar başka alemde. Ümit Özdağ, YPG tehdidi kalkmasına rağmen iktidarın adım atmamasına tepkili denilmiş, Suriye'de rejim değişti, Süleyman Şah Türbesi Karakozak'taki yerine dönmedi. Ankara'nın sessizliğine Özdağ sert çıktı, hükümet sözünü tutsun, vatan toprağını terk etmesin ifadelerini kullandı. Basın turunda Milliyet gazetesine uzanıyoruz. Manşet Türkiye'nin yüz akları. Şırnak'tan İstanbul'a yüzlerce lise öğrencisi tüm engelleri aşarak Harvard, Oxford, Stanford ve Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul aldı. Türkiye'de eğitim gören 372 lise öğrencisi dünyanın en prestijli üniversitelerinden toplam 1448 kabul aldı. Stanford'dan kabul ve 16 milyon lira burs alan Antalya Konyaaltı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Begüm Zeynep Yapıcı da hayalinin Türkiye'ye geri dönüp tüm bildiklerini aktarmak olduğunu dile getirdi. Gazetelerdeki son durağımız Posta'da manşet taksirle ölüme, taksitle ceza. İzmir'de huzur evinde kalan 86 yaşındaki Fatma Uraz banyo sırasında aşırı sıcak suya maruz kalınca vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili yargılanan huzur evi doktoruysa taksirle ölüme neden olmaktan suçlu bulundu. Doktora 6 taksitle ödemek şartıyla 21 bin lira para cezası verildi. Basın turunda haber sitelerine tekrar uzanıyoruz. Anadolu Ajansı'nda küresel somut filosu gündemde. İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu, 54 teknenin yer aldığı konvoyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı denilmiş, haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Basın turunun kapanışını Habertürk'le yapacağız. Bir son dakika gelişmesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla yeni bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12'si yakalandı. Basın turu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu cumalar. Bugün 15 Mayıs. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Uluslararası Aile Günü. Hayatın temposu ne kadar hızlı olursa olsun, insanın en güçlü bağı yine ailesi. Dünya Aile Günümüz kutlu olsun. Güzel ve keyifli bir günün sabahında Arzu Kaya karşınızda. 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Umarım şu dakikalarda kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Hissetmemeniz için bence hiçbir neden yok. Çünkü bugün cuma, haftanın son iş günü ve güzel bir hafta sonu tatiline hazırlanacağız hep birlikte. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Keyfinize keyif katmak için radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binacele Kılçık Hocam.

0: yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataş'la
1: mutlu uykular. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar

0: getirfinans.com'da.
1: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
7: Next. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Gelsin mi?
8: Gelsin!
10: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
8: Tıkla gelsin.
11: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
12: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
11: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
12: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
13: Türksel gücünde 5G.
14: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
15: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.
16: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda konserler hız kesmeden devam ediyor. Onlardan biri çok yakın bir tarihte. Yarın 16 Mayıs akşamı İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde Ersay Üner sevenleriyle buluşacak. Tatlım tatlım, iki aşık, nokta ve selam gibi milyonlarca kez dinlenen parçalarıyla sahnede güçlü bir enerji sunan sanatçı, romantik sözlerle hareketli pop ritimlerini harmanlayan tarzıyla geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. İstanbul konserlerinde sevilen hitleriyle Ersay Üner'i dinleme şansını kaçırmayın. Müzik dolu unutulmaz bir gece sizleri bekliyor yarın akşam. Ayrıntılar kralmusik.com.tr ya da kral

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Yaz mevsiminin geldiğini nereden anlıyorsunuz diye sorsam nasıl cevap verirsiniz? Evet, televizyonları esir alan dondurma reklamları mesela. Ucuz ve keyifli tatil arayışları yazın geldiğini bize anlatıyor. Ya da rahatsız edici sinek ziyaretleri. Artan yaşam enerjimiz. Bana bilet alın, köye gideceğim diyen büyüklerimiz. Market ve pazarlarda boy gösteren süt mısırlar. Bunların hepsi yaz mevsiminin geldiğini gösteriyor. Deniz, kum, güneş. Az kaldı. Biraz daha sabredin. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da güzel ve keyifli bir cuma sabahı devam ediyor. Hem de Poezi ile. Uyuyamadın, değil mi?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Şimdi siparişini tıkla gelsin gel aldan ver. Yedikçe indirim kazanla her ay 500 liraya varan indirim kazan. Tıkla
3: gelsin. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
5: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
6: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
7: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış.
6: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
5: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
8: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel notası. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Aşk mı arıyorsunuz? Prime Video tutkuyla sunuyor. Romantizmin doruklara çıktığı Sev Beni Sev Beni ile yürek burkan bir aşk hikayesi sizi bekliyor.
12: Sendeki şey ne?
11: Ve tehlikeli yasaklarla dolu Off Campus'te kimyasal çekimin kuralları yeniden yazılıyor. Daha fazla aşk ve tutku. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsa...

0: biz.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

dönüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Vision'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Yeni haberleri duyunca insan gerçekten hem çok mutlu oluyor hem de gurur duyuyor. Mustafa Sandal. Saygı 1 albümünün geliriyle okul saldırısında şehit olan öğretmen Ayla Kara adına hatıra ormanı yaptıracak. Öğrencilerini korumak için kendi hayatını öne atan ve sonsuz saygıyı hak eden gerçek bir kahraman adını yaşatmak şahsım ve ekibim için büyük bir onurdur dedi Mustafa Sandal. Biz de bu güzel yüreğin için sana kocaman sevgiler gönderiyoruz Mustafa Sandal. İyi ki varsın.

0: atmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Vava Kars. Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi...

Bugün 15 Mayıs Dünya Aile Günü. Ailenizden size kalan en güzel öğüt neydi? Mesajlarınızı bekliyorum. Belki bir cümle başka birinin kalbine dokunur. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. İşte onlardan biri Manifest ve Ajda Pekkan'ın işbirliği.

0: Senin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele kılçık hocam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. I got a good, good feeling.
9: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
10: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanına gitti. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
8: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlı.

0: en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
3: lazım. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
5: Enuygun.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bugün 15 Mayıs Dünya Aile Günü. Az önce ailenizden size kalan en güzel öğüt neydi diye sordum. Birçok güzel mesaj geldi. Trabzon'dan sevgili Yusuf. Babam yıllarca şunu söyledi. İnsan en çok verdiği sözden belli olur. Bu yüzden artık kelimelere daha çok dikkat ediyorum demiş. Konya'dan Hasan. Dedem bana hep kanaat insanı zengin eder derdi. Şimdi anlıyorum ki mutluluk bazen sahip olduklarını fark etmekmiş. Gerçekten öyle Hasan. Adana'dan Zeynep. Annemin öğüdü hala kulağımda. Yorgunken karar verme, öfkeliyken konuşma derdi bana hep canım annem. Antalya'dan Onur, babamın söylediği gibi. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Bazen huzur, haklı olmaktan daha değerlidir. Bu güzel, değerli mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Büyüklerimizin öğütleri gerçekten çok önemli. Onları kulak ardı etmeyelim. Ve sıradaki şarkıyı sizlere armağan etmek istiyorum. Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliğiyle Bir Çift Göz.

Çok keyifli bir cuma sabahı yaşıyoruz, öyle değil mi? Yoksa bunu sadece ben mi hissediyorum? Hayır, biliyorum. Hepimiz için keyifli. Mesajlarınızdan da iyi hissettiğinizi fark edebiliyorum. Evet, yarın biliyorsunuz günlerden Kral Pop Radyo Top 20. İlk 5'e bakalım liste güncellenmeden önce. 5 numarada bu hafta Emre Fel ve Funk Takıl İşbirliği.

İyi bir güldün. 4 numarada manifest. Daha iyi. 3 numarada Semih Cenk çıkmaz bir sokakta. 2 numarada APO ömrüm. Ve 1 numarada blok 3 kusura bakma. Bakalım listede yarın ne gibi değişiklikler olacak? Yeni girişler olacak mı? Düşüşler gerçekleşecek mi? Hepsinin cevabı yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Kral Pop Radyo Top 20 listesinin geri sayımında.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anların dondurması Oando. Oando.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben.
5: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Süten Şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok, aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uç

Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanya.

0: Kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın cumartesi ve saatler 11'i gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Lütfen o zamana kadar kendinize ve ailenize çok iyi davranın. Bugün Dünya Aile Günü. Tüm ailelere sağlık, huzur ve birlikte geçireceğiniz güzel zamanlar diliyorum. Bugün sevdiklerinize sarılmayı unutmayın. Çünkü bazı mutlulukların gerçekten tarifi yoktur. Huzurlu ve sağlıklı bir cuma günü diliyorum hepinize. Hoşçakalın.

0: KTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: English Home'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
2: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
3: Next. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: O anların dondurması Oando.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Keterler, trikolar,

0: Modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: durmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
1: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
0: 40 bin mi?
1: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
13: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
12: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
13: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı geldi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Nesine 2. Lig takımlarından Ankara Gücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi. Geçen yıl Brezilya'nın başına geçen Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a dek uzatıldı. İtalyan teknik direktör bir sonraki Dünya Kupası'na kadar sambacıların başında olacak. Brezilya 5. ve son dünya şampiyonluğunu 2002'de yaşadı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop,
2: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tema Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mayıs'ta

0: TSE tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: AgeSA ile geleceğine yatırım yapanlar

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Sıcağına tek hamlede kesin çözüm. Şimdi tam 8 yıl garantili. Mitsubishi Heavy Klimalar 12.

0: ay test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Pilot Garaj Oto Expertise.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızımda hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Sevilen şarkılarıyla Ersay Üner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 15 Mayıs Cuma günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar geldi. Toplam 19 şüpheli gözaltında. Denizli'de de Merkez Efendi Belediyesi'ne bir operasyon haberi var. Rüşvet soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'de ise Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 60 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanlığına devamı kararı aldı. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında CHP Genel Başkanı Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine gönderildi. CHP lideri Özel bazı mesajların silindiğini söyledi. Yalım'ın telefonunun incelenmesini isteyeceğiz dedi. Kırklareli İğneada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin 5 kamu görevlisinin yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada tutuksuz 5 sanık hakkında yurt dışı yasağı kararı verildi. Lübnan ve İsrail arasında yüz yüze yapılan 3. tur görüşmeler Amerika'nın başkenti Washington'da dün başladı. Amerika arabuluculuğundaki 2 günlük görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tarihi Pekin ziyareti tamamlandı. Trump ziyarete ilişkin Şii Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, yardımcı olmak istediğini söyledi, ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı geldi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Nesine 2. Lig takımlarından Ankara Gücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi. Geçen yıl Brezilya'nın başına geçen Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a dek uzatıldı. İtalyan teknik direktör bir sonraki Dünya Kupası'na kadar Sambacıların başında olacak. Brezilya 5. ve son dünya şampiyonluğunu 2002'de yaşadı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'la birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. İyi misiniz? Hoş musunuz? Öğle yemeğinizi yiyebildiniz mi? Kan şekeriniz yükseldi mi? Uykunuz mu geldi yoksa kendinizi daha enerjik mi hissediyorsunuz?

Bu arada öğle yemeği demişken, restoranlarda bir QR menü yorgunluğu başlamadı mı sizce de? Pandemide başlamıştı bu. Daha sonra işletmelerin de işine geldi anlaşılan. Çünkü sürekli fiyat güncellemek zorunda kalmıyorlar menülerden. Dijitalde hallediyorlar bu işi. Eskiden menü gelirdi, şimdi telefon çıkarmak zorunda kalıyoruz. Ama en büyük sorun ne biliyor musunuz? İletişimi anlık olarak kaybediyoruz. QR menüleri okutmaya çalışırken masada sessizlik. Amaç zaten bir araya gelmek, iletişim kurmak ama telefonlar çıktığı an itibariyle o QR menüye bakarken suskunluk başlıyor. Zaten 1-0 yenik başlıyoruz masada iletişime. Ve kullanıcıların bir kısmı fiziksel deneyimlere yeniden değer vermeye başladı denilen bir iletişim araştırmasında QR menülerin tüketici tarafından tercih edilmediği ortaya çıktı. Ben de tercih etmeyenlerdenim. Ama maalesef günümüzde kullanılıyor. İnsan bazen telefona bakmadan da bir şeyler yapmak istiyor, öyle değil mi? En azından bir yemek siparişi verebilmek gibi mesela.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

istiyorsunuz da verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: TTT AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, yapı marketten spora, aradığın milyonlarca üründe süper fiyatlar ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: fiyatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörle kuma çamura takıl.

0: bilmiyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Roda Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi beraber Türksel mağazasına. Hadi.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta birlikteyiz. Şarkılarımız ve sohbetimizle yayınımıza devam ederken bir şarkıyı bir anda her yerde duymaya başladığınızı fark ediyor musunuz diye soralım. Dijital platformlar artık müzik alışkanlıklarını hızlı bir şekilde yayabiliyor. Eskiden bunun için PR çalışmaları yapılırdı. Bir şarkının aynı anda tüm radyolarda yayına girmesi ve böylelikle o şarkının popülaritesinin arttırılması talep edilirdi, istenirdi. Bu bir tanıtım faaliyetiydi ama günümüzde değişti işler. Artık müzik alışkanlıkları dijital platform

platformlar ya da sosyal medyadan hızlı yükseliyor. Kısa videolarda popüler olan şarkılar birkaç gün içinde milyonlara ulaşabiliyor ve kulağa garip gelecek belki ama müzik üreticileri bu hikayelerin, bu reels'ların içinde olmak için adeta yarışıyor. Çünkü şarkıları o reels'lardan birinde viral olursa milyonlarca izleneceği anlamına geliyor ve bir o kadar da telif alacak. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu yöntemle bir anda popüler olan şarkı sadece birkaç gün içinde

Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Fakat yakın zamanda sağlık sorunu yaşayanlar varsa ve bir doktora gittiyse muhtemelen şunu duymuştur: uyku saatini düzenle. Evet, doktorlar bunu artık daha sık tekrar etmeye başladı. Fark ettiniz mi? İnsanlar artık daha geç uyumaya başladı. Bir bölüm daha izleyeyim derken gece oluyor. Sosyal medyada biraz gezineyim derken saatler ilerliyor. Ve bu konu üstüne düşünmeyecek bir konu değil. Çünkü ekran ışığı ve sürekli içerik akışı uyku düzenini doğrudan etkiliyor deniliyor. Çünkü ekran ışığı ve sürekli içerik akışı uyku düzenimizi doğrudan etkiliyor. Ve modern hayatın en büyük problemlerinden biri haline geldi. Yatağa giriyoruz ama zihnimiz hala çevrim içi. Keşke offline'e düşürebilsek zihinleri. Düşürdüğümüz anda belki uykuya daha kolay dalarız.

0: bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylı

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Kral Akustik.

Gün cuma ve cuma günüyle birlikte hafta sonu planını yapmaya başlayanlar vardır. Belki tatile çıkacaklar vardır. Peki tatilde çalışanlardan mısınız? Tatile gidip yine maillere bakanlardan mesela. Sahildesin, deniz kenarındasın, iş konuşan insanlar. Çünkü teknolojiyle birlikte iş hayatı cebimize kadar girdi ve çalışanların önemli bir kısmı tatilde bile tamamen kopamıyor. Yani offline'a düşemiyor. Hep online, hep çevrim içi. Bu yüzden artık yeni lükslerden biri haline geldi. Gerçekten ulaşılmaz olmak. Ama bir sorun kendinize. Tatildeyken bile ulaşılmaz olmanın, ulaşılamaz olmanın iş hayatınıza etkisi ne olur? Çünkü işverenlerin çoğunluğu ulaşılamaz olmanızı istemez. Kurumsallar ulaşılamaz olmanızı istemez. Bir şekilde kısacık bir şey soracağım deyip tatilinize sızabilir.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Tüketim alışkanlıklarında kendini kaybedenler var mı aramızda? Sürekli bir şeyleri almak, sürekli bir şeyleri tüketmek artık günümüzde hepimizin gerçeği. Ama bir şey var. İkinci elin yükselişi. Ne demek ikinci el? Yani daha önce kullanılmış bir ürün. Dünya değişiyor. Özellikle kıyafet, teknoloji ve dekorasyonda ikinci el pazarı ciddi şekilde büyüyor Avrupa'da. Türkiye'de bundan etkilenecek diye düşünüyorum. Konu sadece ekonomik değil, onu söyleyeyim. Bu ekonomiyle alakalı bir durum değil. Sürdürülebilirlik ilk sırada. Özellikle gençler yeniden kullanım fikrine daha sıcak bakıyor. Çünkü tüketim alışkanlıklarımız o kadar yüksek ki geri dönüştüremediğimiz ürünler sadece atık olarak kalıyor ve özellikle teknoloji çöpü. Çünkü teknolojik aygıtların tamamı geri dönüştürülemiyor. Dönüşmeyenler ne oluyor? İşte bunu henüz bilmiyoruz. Umarım öğrendiğimiz zaman geç olmaz.

0: bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar yine her yerdeler.
1: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Kale Kilit.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır. Pilot Garaj
6: Shop'a ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi. I got a good, good feeling. I got a good, good.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Belki hatırlayanlar vardır, sosyal medyada özellikle son birkaç yıldır kafeteryalarda, bu pandemiyle birlikte başlamıştı artık, sabahleyin kahve içebileceğiniz kafeteryalarda gümbür gümbür müzik çalardı. Gece kulübü gibi bir atmosfer oluşturulurdu. Sabah saat 8 ile 10 arası, 11'e kadar belki. Böyle bir atmosferde kahve almaya gidersiniz ya da kahvaltınızı yapmaya gidersiniz. Rahatsız ediciydi ama bir ara böyle bir moda oldu. Şimdi işler tersine döndü. Bu kez de müzik bile yok. Çıt çıkmayan kafeteryalar popüler. Yüksek müzik olmasın, bağırış çağırış olmasın. Çünkü gün yeterince gürültülü. O yüzden sakin sessiz kafeterya konseptleri Türkiye'de de yayılmaya başladı. Düşük sesli ortamlar zihinsel yorgunluğu azaltır. Bunu biliyoruz. İşte belki de bundan dolayıdır. Yorgunluğun üstesinden gelemiyoruz. En azından rahatlayabileceğimiz ortamda sakin bir ambiyansla karşılaşalım istiyoruz.

Önümüzde Kurban Bayramı var. Peki sizler uzun soluklu 9 günlük bir Kurban Bayramı tatilini nasıl geçireceksiniz? Sevdiklerinizle, ailenizle mi, yoksa birazı tatil, birazı aile ziyareti mi? Artık yeni nesil tatiller moda. Tatilde sadece dinlenmek yetmiyor. Deneyim yaşamak isteyenler var. Kamp yapanlar, karavanla gezenler, küçük köylere gidenler. Klasik tatil anlayışı değişmeye başladı. Fark etmişsinizdir. Özellikle genç nesil standart tatil yerine deneyim odaklı planlara yöneliyor ve bu deneyimler her an her yerde olabiliyor. Mesele bir yerlere gitmek değil, farklı hissetmek. Siz peki deneyim söz konusuysa nerede kendinizi daha rahat, daha farklı, daha iyi hissederdiniz?

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: eşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Şu anda çalışanlar, işinde mesaisinde olanlar, belki de yoruldunuz. Günde cuma haliyle haftanın yorgunluğu da çökmüş olabilir. Peki şu cümleyi kuruyor musunuz zaman zaman? Kendime zaman ayırmam lazım. Evet, son yıllarda çok insan bu cümleyi kurmaya başladı. Çünkü sürekli bir yerlere yetişirken insan kendini unutabiliyor. O yüzden artık çok kişi de duyuyoruz. Kendi alanını korumaya çalışan insanlar, telefonsuz saatler, yalnız yürüyüşler, küçük kaçışlar. Bir psikoloji araştırması çıktı sabahleyin karşıma. Bireysel zaman yaratmak zihinsel denge açısından önemli görülüyor diye bir ifade vardı. Ve buradan aklıma geldi, kendime zaman ayırmam lazım cümlesi o kadar sık duyduğum bir cümle haline dönüştü ki insanlar belki de o zihinsel denge arayışındalar. Modern hayatın içinde en önemli şeylerden biri belki de kendine gerçekten zaman ayırabilmek, vakit ayırabilmek. Her şeye vakit ayırabiliyoruz belki ama söz konusu kendimiz olduğumuzda o kadar cömert davranmıyoruz maalesef. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: haberlerini sunar.
1: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Takım Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıp stada hareket edecek. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Son hafta öncesi Beşiktaş'ın sezonu 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Rize Spor'sa ligi 8 veya 9. basamakta bitirecek. Maç saat 20'de başlayacak. FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı geldi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği ve Gaziantep'le 2. lig takımlarından Ankara Gücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Temat yolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Samsun yolunun Kırıkkale-Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
2: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 15 Mayıs Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılıyor. Erdoğan, Türk dünyası dijital dönüşümden geri kalmamalı diye konuştu. Amerikan Başkanı Trump'ın tarihi Pekin ziyareti tamamlandı. Trump, Çin lideri Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istediğini, yardımcı olmak istediğini söyledi. Amerikan Başkanı, İran'a karşı sabırlı olmayacağını, bir an önce anlaşmak istediğini de tekrarladı. İran'dan da Hürmüz Boğazı ve ateşkes konusunda yeni açıklamalar geldi. Müzakere süreci zorda diyen Dışişleri Bakanı Arakçı, Washington'a karşı güven sorununa dikkat çekti. Savaşa da, diplomasiye de hazırız diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi. CHP lideri, ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. Mali Şube Polisi tarafından yapılan operasyonda 6 ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda da 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürüldü. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar Mayıs sonuna dek sürecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Ankara parçalı bulutlu 20, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

15 Mayıs ve Cuma günündeyiz. Öğleden sonrasındayız. Günün akşamına doğru ilerliyoruz. Ve Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben saat 16 itibariyle. Önümüzdeki 2 saatinizde harika şarkılar ve gündemde konu başlıklarıyla eşlik ediyorum. Öncelikle haber merkezine teşekkür edelim. Yeni saatte gelişmeleri paylaştılar. Ve hemen ardında en sevdiğiniz şarkılarla yolumuza devam ettik. Ve bugünlerin en sevilen, en yeni şarkılarından birini dinleyeceğiz. Manifest, Ajda Pekkan. Harika bir sürpriz oldu. Hileli Kral Pop Radyo'da. İyi çalışmalar, trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar. Herkese merhaba.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: En uygun.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Anların dondurması o ando. O ando. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran.

0: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım, hep tatil
1: mutluluğu. Jolly, Jolly bu. Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
5: Reklam. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen

Futbolda Süper Lig'de şampiyon Galatasaray'ın bu sezonu da şampiyon olarak tamamladığı son hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. Rize Spor Beşiktaş karşılaşması akşam saat 20'de oynanacak. Yarınsa 17'de Karagümrük Alanya Spor, akşam 20'de Samsun Spor Göztepe, Gaziantep Başakşehir mücadelesi. Pazar günü oynanacak 5 karşılaşmayla da Süper Lig'de sezon tamamlanmış olacak. Kritik bir hafta düşme potasında olan takımlar için ligde kalmayı hak edenin yoluna devam ettiği müsabakalar olsun diyelim, temenni edelim. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak. Trabzonspor, Konyaspor arasında gerçekleşecek mücadele. Pop'un kralında şimdi Poizi, Murat Boz, Yapar Mısın dinliyoruz.

Ticaret Bakanlığımız verileriyle kurye ile ulaştırılan teslimatlara ilişkin 2025 yılı raporu açıklandı. Bu rapora göre de hızlı teslimatta %55,6'lık bir artış söz konusu ve en çok sipariş edilen alanda tabii %69,5'te yemek, %30,5'te de gıda ve süpermarket. Ama her yıl katlanarak hızlı teslimat sürecinin artıyor olması önemli bir detay. Bu detaylardan biri de en çok hangi yemeği sipariş ettiğimiz yönünde. Birinci sırada hamburger var, ikinci sırada pizza var, üçüncü sırada da tavuk döner varmış. En çok sipariş ettiğimiz hızlı teslimat ürünlerinde. Gıda ve süpermarket kategorisinde de ilk tercihler ürün detayı olarak çikolata, gofret ve bisküvi olmuş. Sonrasında temizlik ve ev bakım ürünleri geliyor. Şimdi Ankara Ekos ve Beni Al'la devam edeceğiz. Önümüzdeki dakikalarda bu hafta hangi filmleri izledik, bugün vizyona yeni hangi filmler eklendi göz atacağız. Şimdi Ankara

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde

mısınız? Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444

0: hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: O anların dondurması Oando.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye kadar.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
4: Bursan Next.
5: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Sinema severler için geride bırakmaya hazırlandığımız hafta itibariyle en çok izlenen filmleri bir kez daha hatırlatıyorum. Hafta içi salı yer vermiştik ama birazdan bugünün yeni vizyon filmlerini tanıtacağız. O yüzden bir hatırlama olsun. Şeytan Marka Giyer 2 totalde 43 milyon dolar hasılatla en çok izlenen dünyada film ve ülkemizde de ilk sırada ikinci haftasında da en çok izlenen film oldu. Şeytan Marka Giyer 2 20 yıl aradan sonra hasret giderdik. Michael filmi 3. haftasında 2. sırada, Mortal Kombat 2 3. sırada ilk haftasında, Super Mario Galaxy filmi 6. haftasında en çok izlenenlerde 4. sırada ve 5. sırada da 4. haftasında 571 Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed'in hayatının anlatıldığı, peygamberimizin hayatının anlatıldığı animasyon türlü yapım 5. sırada yer aldı. Birazdan bugün vizyonun yeni filmlerine hızlıca bir göz atacağız. Şimdi Kral Pop Radyo'da Umur Doma, Hande Ünsal, Gel Zamanı.

0: serinim.
1: Tek reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Haftayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz ama müzikal anlamda keyifli bir hafta oldu diyebiliriz. Yeni projelerle ilgili detayları öğrendik. Yeni şarkılar yayınlandı ve bu projeler, yayınlanan şarkılar, önümüzdeki süreçte yayınlanması planlanan tüm projelerle ilgili detayları kralmüzik.com.tr'de sizlerle paylaşıyoruz. Tamamen müzik içerikli paylaşımlarımız var ve listelerimizden bize özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Listeler demişken yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi güncellenecek. Her an kralmüzik.com

Tr'den tüm listelerimize de birçok veri derlenerek hazırlanan listelerimize de ulaşabilirsiniz. Şimdi 15 Mayıs tarihindeyiz. Bugün doğum günü olan dinleyicilerimize sağlık diliyorum en başta. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar olsun size. Son dönemin en popüler şarkılarından biri Serkan Nişancı ile Eller Üzer dinleyelim. Birazdan Vizyon'un filmlerine bakacağız.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla gelsin.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0

0: %99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5. Yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeko.com.tr'de.
1: Evde bir boyner havası. Şimdi boynerden yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Günün her saati konfor ve

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: AgeSA ile geleceğine yatırım yapanlar

Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Evini

0: de kaçırmayın.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık koy.

0: Maxi puan kazan. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın.

0: 900 TL.
1: Sevilen şarkılarıyla Ersay Üner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Sihirli Annem çok önemli bir seri ve Sihirli Annem Periler Okulu bugün itibariyle vizyonda yerini aldı. Periler dünyasında kurulan yeni Periler Okulu'nda geçen büyülü bir macerayı anlatıyor. Sihirli Annem Periler Okulu aile türüyle vizyonda keyifli bir alternatif. Siccin 9 geldi korku severlerin devam filmlerinde efsaneleşen yapımı, yerli yapım, Patiler O Zaman Dans bu haftanın animasyon türlü filmi, Saplantı korku severler için bir seçenek olarak yer alıyor, uzun süredir platonik aşk beslediği kişiye duyduğu çaresiz özlem uğursuz bir büyüyü serbest bırakır. Moda filmi, dram türüyle vizyonda, Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında üç kadının hayatının Paris'te kesişmesi üzerine kurgulanan filmde oyuncu kadrosunda Angelina Jolie var. Ve tanıtacağımız son film, Lanet, korku için bir alternatif daha seçenekleriniz arasında.

Türkiye'de genç nüfus oranının 85 yılın en düşük seviyesinde olduğu ortaya çıktı TÜİK verileriyle. Ülkemizde genç nüfus oranı %14,8'e geriledi. 1945'ten bu yana en düşük seviye demek bu. Tahminlere göre de bu oran 2050'de %9,7'ye kadar düşecek öngörüsü var Türkiye İstatistik Kurumu'nun veriler doğrultusunda yola çıkan tahminleriyle. Yeni haftayla yeni yayımladığı Türkiye'nin gençliği üzerine verileri paylaşmaya devam edeceğim ama şimdi bir teşekkür edip sevdiğiniz şarkılara devam edelim. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül altın madalya kazandı 49 kiloda ve bayrağımızı gururla temsil etti. Tüm sporcularımıza, milli sporcularımıza bir kez daha çabalarına, emeklerine gönülden teşekkür edelim. Ve Kral Pop Radyo'da Çağla Doğu Sivek seni düşün.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
1: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu...

0: biz.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Çeşit çeşit getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
11: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Bir Evim, sizi düşünen biri, Bir Evim. Pop, pop, kral pop.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30.000 lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'ta.

Hafta sonu geldi çattı ve cuma günü akşam eve dönüş yolculuğu. İyi yolculuklar trafikteki dinleyicilere. İyi çalışmalar bugün için son kez. Hafta sonu planı için hava durumunu gözden geçiriniz. Çünkü birçok ilimiz için sarı kodlu ve yağış uyarısı var. Bir kez daha hatırlatayım, bu akşam Süper Lig'in son hafta karşılaşmaları başlıyor. Beşiktaş-Rizespor mücadelesiyle. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Ve birazdan Bay J, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Galatasaray lisesinden yola çıkan takım stada doğru ilerliyor. Rams Park'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. Süper Lig'de sezonun son haftası da başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Maç saat 20'de başlayacak. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlerin eski başkanı, yönetim kurulu üyelerini 22 Mayıs'ta tanıtacağını söyledi. Camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yağışlar doğu kesimlere kaydı. Doğu Anadolu genelinde hafta sonu öncesi özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli olacak. Ani su baskını ve sel riskine karşı önlem alınmalı. Karadeniz bölgesinde ise yağışlar Çorum, Samsun, Ordu ve Artvin'de sağanak şeklinde sürüyor. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Temat yolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus Bay J'yi sunar.

İyi akşamlar, iyi hafta sonları millet. Bay J yayında, burası Kral Pop Radyo. Şimdi bu gece gökyüzünün bulutsuz olduğu yerlerde, kumsalda kumlara uzanıp sevgilisiyle yıldızları izleyecek olanlara bir mesajım var. O gördüğünüz yıldızlar var ya,

binlerce ışık yılı uzakta. Bu katrilyonlarca kilometre anlamına geliyor. Ve o izlediğiniz yıldızlar var ya, çoktan öldü. Siz onun tarihsel ışığını izliyorsunuz. He. Demek istediğim, varmak istediğim yer şu. O ölü yıldızları izleyeceğinize, kendi zaman diliminizde radyoda tam karşınızda duran bu radyo yıldızı Bay J'yi izlemeniz daha doğru olmaz mı? Ya dert değil. Ben kendim gibi bazı evrensel değerleri sizden daha kolay tespit ediyor olabilirim. Bunu gurur meselesi yapmanın gereği yok. Gerçekten. Beni fark etmemiş olabilirsiniz. Tamamen canınız sağ olsun. Artı çok kıymet bilen bir insanım. Ama etrafıma bakıyorum, patlamaya hazır bomba gibi insanlar ya. Geçen gün yolda giderken silecek suyunu fışkırttım. Karım arabayı 6 ayda bir yıkattığı için önümü görmek istedim. Çok basit, çok basit. Açıklaması var mı? Ve su biraz tazikli fışkırdı. Ve arkamdaki aracın camlarına da gitti. Kadın el kol hareketleri yapmaya başladı. Bu ne terbiyesizlik, sen nasıl benim camlarıma su püskürtürsün falan gibi. Ve inanın bana, çok daha ayıp şeyler yaptım hayatımda. Gerçekten bu onlardan biri değildi. Kadın hızlandı, önüme geçti ve bir dakika boyunca silecek suyu fışkırttı ve bir damlası bile bana gelmedi. Bu mudur millet? Bu mudur? Ya biz bu memleketin insanları olarak bu noktada mıyız şu anda? Su oğlum, su ya. Rüzgar vardı, benim günahım ne? İklimi bozanlara hesap sor kadın. Allah Allah. Neyse, geçti gitti yanımdan. Biraz sonra benzinciye girdim. Kasada aynı kadın. Ayda. Hanımefendi dedim, birkaç kelime söyleyebilir miyim? Bakın, 10 seneye kadar dünyada temiz su kalmayacak. Siz sırf sinir hastasısınız diye az önce hatır sayılır bir kısmını çarçur ettiniz. Neden? Kocanız dün gece siz teyzenizin anneannenizle kavga ettiğini anlatırken sizi dinlemedi diye. Şimdi size 3 şey söyleyeceğim ve gidiyorum. 1- Antidepresan kullanmaya başlayın. 2- Su tasarrufu yapın hanımefendi. 3- O adamı rahat bırakın. İnsan o, insan. Bir ananın evladı ya. Bu zulmü hak etmiyor. Bir de olanlar için beni affetmenizi hiç beklemiyorum. Ama şunu bilin ki ben sizi ölene kadar affetmeyeceğim. Elveda. Ve sevgili dinleyiciler, bazen düşünüyorum da medeniyet dediğimiz şey aslında çok ince bir ipliğe bağlı. Trafikte biri korna çalıyor. Hemen seni yok edeceğim dostum bakışları falan bilmem. Korna ya, korna. Markette biri sıraya kaynak yapıyor. İç savaş çıkıyor markette. Birisi story'nizi beğenmiyor. Beni artık sevmiyor galiba diye depresyona giriyor. Hepimiz psikolojik olarak düşük pil seviyesi modundayız ya. Bu ne arkadaş? Bu yüzden bu hafta sonu mümkünse biraz sakin olalım. Tamam mı? İnsanları bakışlarınızla yakmaya çalışmayın. Küçük şeyleri büyütmeyin. Ve eğer illa birine sinir kusacaksanız bunu radyocuya yapın. Çünkü ben yıllardır bunun eğitimini aldım. Kral. Burada Kral Pop Radyo'da yayın yaparak her akşam toplumun bilinçaltısıyla dövüşüyorum ben. Bilinçaltıyla diyecektin herhalde Bayce. Onu herkes söylüyor. Bilinçaltısıyla çok daha orijinal. Ve bana çok daha yakışan bir ifade. Şimdi müsaadenizle kısa bir ara vereceğim. Belki dışarı çıkar yıldızlara bakarım. Ölmüş olabilirler ama en azından silecek suyu fışkırttığım zaman meteor olup kafama yağmıyorlar o kadın gibi. Bay J birazdan burada Kral Pop Radyo'da olacak.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek. Reklam. Sen de katıl derim,
1: katılın evim. Pop, pop, kral pop. Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de. Gelsin mi?
2: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
3: gelsin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: English Home'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
7: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Ütü deyince vatan.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot Garaj Şoto
12: Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi. Pilot
13: Garaj Şoto Ekspertiz. Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
14: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
16: lazım. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
17: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas

0: aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Serpak kağıt havlu 90 lira, 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Taksi

Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Bu sabah yayın yönetmenim Erkan Eroğlu son reyting tablosunu yollamış. Benim için çok nostaljik bir enstantaneydi. 2022 Mayıs ayından beri her ay aralıksız en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosuyuz. Film şeridi gibi geçti her ay tek tek. Gözlerimin önünden o reyting tabloları. Nostalji. Bir şey de moralimi bozdu. O kadar alıştık ki bu duruma. Yani tam 4 yıldır aşırı başarılıyız. O kadar yabancılaşmışız ki. Ne bir kutlama, ne bir pasta, ne yönetimden aferin çocuklar diye bir mesaj. Yani 100 metreyi 8 saniyede koşuyorsun. Bir kişi bravo kardeş, ayağına sağlık, kral demiyor. Öyle düşün. Ama sonra yine düşündüm. Bu da bir iş. İş, çalışıyoruz. Yani kurumsal bir şirkette çalışıyoruz. Muhasebedeki eleman işini 4 yıldır hatasız yapıyor diye genel müdür nazar boncuğu takmıyor. Doğru mu? Doğru. Sekreter telefonu bağlayamadı diye insan kaynakları kurşun döktürmüyor. Böyle şeyler yok kurumsalda. Kötü olan bu başarıya olan duyarsızlığın yarattığı motivasyon kaybını, paramı eğlenceye kendime harcama yolunu seçsem, radyo sunucusuyum, öyle bir para yok. Ama hayat yine de güzel. Yani pişman değilim seçimlerimle alakalı. Arkadaşlarımla konuşuyordum geçen gün. Bir tanesi dedi ki, ölüm döşeğinde pişmanlık duymak istemiyorum abi. Ben dedim ki, ölüm döşeği bence pişmanlık duymak için en harika yer. En ideal yer. Yani oraya saklamak lazım pişmanlığı. Yani daha ne kadar süre pişmanlık duyabilirsin ki, anladın? Melisa'yla çıkmamalıydım. Çat! Gittin. Yani o son saniyede hayatının jenerik akışı gözlerinin önünden geçerken aklına gelen tek şeyin o eski romantik fiyasko olması muazzam bir tasarım harikası. Düşünsenize, evrenin tüm sırlarını çözebilecek, atomu parçalayabilecek bir beyne sahipsiniz. Ama sistem kalıcı olarak kapanmadan hemen önce jeneratörün ürettiği son enerjiyle o yaz, o sahilde, o saçma sapan kadınla niye o dondurmayı yedim diye hayıflandırtıyor. İşte insanın o devasa kibri tam olarak bu noktada çaresiz kalır. Pişmanlığı en sona saklamak. Tam bir zaman yönetimi dehası bence. Çünkü yaşarken o hatalarla vakit kaybetmek yerine stüdyoya girip paranın satın alabileceği en keskin mikrofonu eline alıp taptaze saçmalıklar üretmek çok daha cazip. Benim için. Zaten bu modern çağda insanın kendi potansiyeline olan o aşırı inancı kadar büyük bir illüzyon yok. Herkes sanıyor ki sabah kalkıp o odalarında ellerindeki akıllı ekranlara bakarak dünyayı değiştirecek büyük bir vizyonun parçası oluyorlar. Hayır tatlım, sen sadece o devasa kurumsal çarkın içinde klimalı plazanın kahve kuyruğunda ömür tüketen, akşam olunca da evindeki o yapay bitkiyle dertleşen sıradan bir dünyalısın. Kötü olan ne biliyor musun? Nuz. Nuz. Çoğul. Kötü olan ne biliyor musun Nuz? Bu monotonluğun yarattığı o zihinsel uyuşma insanı bir süre sonra kendi başarısına bile yabancılaştırıyor. Tıpkı o yıllarca tek bir hata yapmadan veri girişi yapan ama genel müdürün odasının önünden geçerken sadece bir gölgeden ibaret olduğunu anlayan dertli masa başı çalışanları gibi. Beni bilirsiniz, adım Bay J. Bu durumun tam tersiyim. Bendeniz, yani sizin o tescilli ego abidiniz. Buradaki o şampiyonluk koltuğunu birilerinin bana tebrik pastası kesmesi ya da yakama parlak altın gümüş pırlanta madalya takması için işgal etmiyor. Ben bu yayını aynaya her baktığımda o benzersiz deha ile göz göze gelmenin bana verdiği kişisel eşsiz tatmin için sürdürüyorum. Bu bir kamu hizmetidir. Zihninizin pasını silmek için insanlığa bahşedilmiş entelektüel bir sadakadır. Ve kendimden sıkıldım. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo burası.

0: Pop Radyo'da. Bugünkü sloganımız kıymet bilmek. Bir şey eksilmeden kıymetini anlamıyoruz, bilmiyoruz. Mesela şu an yapay zekanızı elinizden alsam direkt ağlamaya başlayanlar olacaktır.
1: Yapay istiyorum.
0: İşte ben diyorum ki şimdi ağlayın. Şimdi ağlayın. Ya elinizdeki

0: ağlayın. Elinizden alınınca ağlamanız onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben zaten sırf bu sebepten insanlara ders vermeye çalışıyorum, biliyor musunuz? Bak, geçen gün İstanbul'dan Bodrum'a uçuyorum. Ben koridorda oturuyorum. Orta koltukta yanımda bir kız oturuyor. Erkek arkadaşı da yanımızdaki koridor koltuğunda. Yani kız ortada, sonra ben ve oğlan koridor koltuklarında. Sevgili olduklarını anladım, aralarında oturuyorum koridorda. Normalde yerimi değiştiririm oğlanla çünkü ya o da koridor, ben de koridor, ne fark edecek? Ama değiştirmedim, yerimi teklif bile etmedim. Sonra inişe 10 dakika kala isterseniz yer değiştirelim dedim. Diyeceksiniz ki Bay J, bu nasıl iğrenç, pislik bir davranış Bay J. Hadi katmanlı düşünün lütfen. Şimdi bunlar çift. Uçaktan indikten sonra artık konuşacakları bir şey var. Aldın mı? Uzun süreli ilişkilerde en çok ihtiyaç duyulan şey. Kız çocuğa diyecek ki bu Bay J'yi gözümüzde çok büyütmüşüz. İğrenç bir insanmış. Sen hiç öyle değilsin. İyi ki varsın Hasan. İyi kimsin Hasan?
1: Haklısın aşkım. Herkes kötü, biz iyiyiz değil mi? Öyle değil mi?
0: Kız diyor ki Bay J gibi bir hödük olmadığı için seni çok seviyorum Hasan.
1: Ben de seni seviyorum Melisa. Sırf çok yakışıklı, başarılı ve ünlü diye Bay J'yi değil beni tercih ettiğin için müteşekkirim. Sağ olun Melisa. Hey Melisa, hadi 4 çocuk yapalım. Hiçbiri Bay J'ye benzemesin diye elimizden geleni yapalım.
0: Kabul Hasan. Hadi eve gidelim. Acele etmemiz gerekiyor. Doğum anneler ateş pahası. Bir an evvel yapmamız gerekiyor.
2: Ben olmasam, Hasan akşam ne yiyelim? Evde yaprak sarma var, yoğurt alalım istersen gibi bir muhabbet geçecek. Başka bir şey olamaz.
0: Ya şaka bir yana, iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Organlarımı bağışladım mesela. Hayatlar kurtulsun, öyle değil mi? Ama ilgimi çeken bir şey oldu. Organ bağışı formunda. Şimdi isterseniz bütün organlarınızı bağışlıyorsunuz. Dilerseniz listeden hangilerini bağışladığınızı seçebiliyorsunuz. Bağış formu doldururken uygulamada ayrı ayrı işaretleyebilirsiniz. Kalp, böbrek, karaciğer, akciğer, pankreas, ince bağırsak, kornea, doku bağışları vesaire vesaire. Ve bana o kadar mantıksız geldi. Yani bir insanın korneasını ve böbreklerini bağışlayıp aa yok ince bağırsak olmaz. İnce bak onu işaret ama anlamak çok zor değil mi bu durumu? Yani pankreasta çizgiyi çizerim arkadaş. İnce bağırsak benim kırmızı çizgim. Zaten o renk olmaması gerekiyordu kanka. Belki de hani kimse istemiyordur, zorlamasan mı? Ver gitsin. Akli denge raporu vermek için bir muayene gibi kullanılabilir bu form. Sadece derimi bağışlıyorum. E bakın psikiyatri değilim ama sadece derimi bağışlıyorum nedir? Şaka bir yana dinleyici. Gerçekten düşününce çok acayip bir şey bu. Bak öldükten sonra bile bir yerlerde işe yarama ihtimalimiz var. Yani bütün hayatım boyunca insanları hayal kırıklığına uğratmış biri olsam bile finalde birinin tekrar görmesini sağlayabiliyorsun. Çok güçlü bir şey bu. Ya bakın dürüst olalım. Bu organlar zaten biz öldükten sonra çok düşük ihtimalle bir ne bileyim caz grubu kurup kendi hayatlarına devam etmeyecekler bunlar değil mi? Böbrek orada, ben biraz kafa dinleyeceğim, herif gitti diye öyle bir şey olmayacak. Yani birine hayat olma ihtimali varken niye toprağa gömülsün? Bu yüzden dalga geçiyoruz, eğleniyoruz eyvallah ama gerçekten güzel bir şey organ bağışı. Yani insanın öldükten sonra bile tamamen işe yaramaz biri değildim hissi bırakması çok değerli. Ve dinleyiciler, eğer bir gün benim korneam başka birine giderse umarım çok kötü şeyler izlemez o gözler. Çünkü bu saatten sonra ikinci travmayı kaldırabileceklerini zannetmiyorum. Bay J burada.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'tan.
0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5. Yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
3: Bayram şıklığı kirliye yakışır. Klasik

0: Çığlı'dasın, rahatsın.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: O kadar iyi ki TEB.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.

0: araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep
6: iyi sigorta. Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
7: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
8: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
6: Oh be, dünya varmış.
7: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
6: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
9: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
10: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
1: Bursa Next'ten her marka ve model

0: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'la Bay J devam ediyor.

0: Merhaba millet, Kral Pop Radyo'da tüm ekip sizin için çalışıyoruz. Aynı zamanda radyonun hala geçerli bir medya olmasında büyük etkimiz olduğuma da inanıyorum ben. Çünkü bugün reytingler geldi ve size çok ilginç sonuçlar var demeyi çok isterim ama değişen hiçbir şey yok. Türkiye bizi dinliyor. Reyting tablosu geldi. İşte bütün radyolar, oranlar filan. Reyting tablosunu yapay zekaya verdim. Aynen şöyle yazdı. Oğlum baya baya liderlik bu. Yemin ediyorum size bak. Ve en güzel kısmı da şu. Ergen gibi taklit edeceğim bugün yapay zekayı. Var mı bir itirazı olan? Kral Pop'un başarısını sorgulamak için gerçekten reyting tablosunu koydum. Oğlum bayağı liderlik bu ve en güzel kısmı da şu. Kral FM devasa genel kitle gücüyle yukarıda ama Türkçe pop tarafında Kral Pop hala default ayar gibi duruyor. 2022'den beri bu liderliği korumak da tesadüf değil artık. Alışkanlık yaratmışsınız insanlarda. Radyoculukta asıl korkunç başarı şu zaten. Bir kere zirveye çıkmak değil, insanların seni açmayı refleks haline getirme. Adam arabaya biniyor, düşünmüyor bile. Adam mı dedim? İnsan. Adam, kadın, çocuk. Adam arabaya binince düşünmüyor bile. Türkçe pop mu? Aç Kral Pop'u. Anladın? Öyle. Ben de ona cevap yazdım. Bana öyle oğlum koçum diye konuşma. Devrelerini yakarım senin iblis. Biz bilmiyoruz sanki lider olduğumuzu. Senin sağlamana ihtiyacımız vardı. Sizce bana ne cevap vermiştir?
1: Ne cevap verdi Bahçe?
0: Bilmem. Yazdım ama yollamadım. Yapay zekadan korkuyorum biraz ben. Evet. Gelecekte çok daha güçlü olacak. Akıbetimi garantiye almak için çok sağ ol. Bu tatlı sözlerin beni mesut etti yazdım. Gerilmeyin millet. Gerilme. Bak sinirleniyorum, geriyorsunuz beni. Gerilmeyin. İnsanların bu gerginliği beni de germeye başladı. Sinir hastası olacağım, çığırımdan çıkacağım. Bak haberiniz olsun ha. Yeter ya. Herkeste bir sinir, bir anksiyete, endişe sorunu anladık. Tamam, dünyanın sonu geliyor. Hep beraber efendi gibi gideriz kanka. Kasma etrafını, Allah Allah. Ben eskiden çok ciddi anksiyete sorunu yaşamıştım. Haftada bir gece sabaha karşı mutlaka ölüyorum. Kalbim felç filan diye acillere giderdim, biliyor musunuz? Bir kez doktor şey dedi. Ölmüyorsunuz Bay J, merak etmeyin. Sadece anksiyeteniz var. Bir daha gelmenize gerek yok böyle durumlarda. Peki hocam dedim. Ya gerçekten ölüyorsam ve ben anksiyete diye evde kalıp gebersem ne olacak? Yani bizden azabı çekmez misiniz? Düşünsene sabah 4 karım diyor ki Bay J gözünden kan geliyor. Aşkım çok stresli bir gün geçirdim. Normaldir o, normal. Anksiyete. Doktor haklıydı bu arada millet. İnsan zihni bazen kendi kendine çok korkunç senaryolar yazabiliyor. İnternete belirti yazıyorsun. Hafif baş dönmesi diye. İnternet sana 3 saatin kaldı, helalleş. Ya sakin bir dur ya. Manyak mısın, başım döndü ya. Bir de endişe sorunu yaşayan anksiyeteli insanın en büyük problemi şu, vücudunu fazla dinliyor. Mesela kalbin bir tık hızlı atıyor. Geliyor. Mide gurulduyor. İç organlarımın yeri değişiyor. İstifa ediyorlar. Bir kez de sol kolum uyuştu diye vasiyet düşünmeye başladım ben. 40 dakika üstüne oturmuşum abi kolum. Sakin ya. Gerginlik ne ya? İnsan bir süre sonra şunu öğreniyor. Korkuyla yaşayınca hayatın tadı çıkmıyor. Zaten dünya yeterince manyak bir yer. Bir de kendi beynimizin gece vardiyasıyla uğraşıyoruz. Olacak iş mi? Bu yüzden mümkünse biraz sakin olalım. Dinleyici. Her hissi felaket sanmayın. Her düşünceye inanmayın. Ve bazen beyninize teşekkürler kardeşim ama bugünlük senaryoyu ben yazacağım diye demeyi öğrenin. Şimdi müzik dinleyelim. Kalbim hızlı atarsa da direkt panik yapmayacağım. Çünkü büyük ihtimalle yine kahveyi abartmışımdır. Bütün radyocular çok kahve içer. Bay J burada. Kral Pop Radyo'yu dinliyorsunuz.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Tek reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
1: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Mayıs Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Haber portallarının ortak manşeti Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması. ntv.com.tr ile başlayalım. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sezonun bitmesine bir hafta kala mutlu sona ulaşan Sarı Kırmızılılar ilerleyen saatlerde şampiyonluk kupasını kaldıracak. Binlerce Sarı Kırmızılı taraftar Rams Park'ta tribünleri doldurdu. Galatasaray lisesinden yola çıkan takım da stada doğru ilerliyor. Yüzlerce taraftar da takımını takip ediyor. Rams Park'taki tören ilerleyen dakikalarda başlayacak. Sarı Kırmızılılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. Geçelim trthaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı da yaptı. Amerikan Başkanı Trump, Çin ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CNNTürk.com'dayız. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki açıklamasını tekrarladı. Amerikan Başkanı, Tahran yönetimine ait füze rampalarının %80'inden fazlasının yok edildiğini belirtti. İran'a karşı sabırla olmayacağını, bir an önce anlaşmak istediğini de yineledi. Habertürk.com'la devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar düzenlendi. Mali Şube Polisi tarafından yapılan operasyonda 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda da 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürüldü. Değerli dinleyiciler, 28 yıldır kanserle mücadelede öncü rol üstlenen LÖSEV, Kurban Bayramı'nın sevincini yalnızca lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara değil, yetişkin kanser hastalarının da evlerine ulaştırmaya devam ediyor. LÖSEV bu yıl için vekaleten kurban bağışı bedelini 21 bin lira olarak açıkladı. Kurban bağışlarınızı tüm banka şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden, PTT şubelerinden veya www.lösev.org.tr sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca tüm operatörlerden 3406'ya LÖSEV yazarak SMS'le de kanser tedavisi gören binlerce çocuğa desteğinizi iletebilirsiniz. Gündem.

0: Net Gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasına kavuşuyor. Galatasaray lisesinden yola çıkan takım stada doğru ilerliyor. Rams Park'taki tören ilerleyen dakikalarda başlayacak. Sarı Kırmızılar 26. lig zaferini taraftarıyla birlikte kutlayacak. Süper Lig'de sezonun son haftası da başlıyor. Beşiktaş son maçına Rize deplasmanında çıkacak. Maç saat 20'de başlayacak. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlerin eski başkanı, yönetim kurulu üyelerini 22 Mayıs'ta tanıtacağını söyledi. Camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Selam millet. Güzel bir cuma akşamı, öyle değil mi? İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Yalnız çok da sevinmeyin ya, rica ediyorum. Çünkü hayat, yani güzel bir cuma akşamı evet ama... Hayat bazen insanın tam keyfi yerine gelmişken böyle ensesinden tutup böyle zdang zdang diye yere vuruyor ya. Bu yüzden hiçbir zaman beklentiye girmeyin diyorum yani. Ben tamamen rahat olamıyorum hiçbir. Hafif tetikte yaşıyorum. Mesela çok güzel bir şey olduğunda bile içimden bir ses, dur bakalım bir devamını görelim. Dur diye. Evet, yani şunu söylemeyeceğim. Belki bu akşam bir kızdan randevu koparmış olabilirsiniz. Cebinizde onu güzel bir yere götürecek kadar para da vardır. Arkadaşınız şehir dışındadır. Evin anahtarını vermiştir. Bir yerden de şu milletin birbirini öldürmeye hazır olduğu Dubai çikolatalarından bulmuşsunuzdur. O kadar çok var ki her yerde kimse kimseye zarar vermez. İyisi çok güzel oluyor yalnız. Böyle butik, artizan yapılmış olanlar falan. Abi normalde yok ama sana ayırdım. Yani... Çikolata bu kanka, Pablo Escobar mıyız biz? Allah aşkına ya. Sonra gecenin rengi bir anda değişebilir, biliyor musunuz? Arkadaşınız görüntülü arar. Oğlum salonu su basmış galiba, eve gitmeyin. Siz geceyi planlarken elinizde paspasla parkede sürünmeye baş... Üstüne o pahalı çikolata bağırsaklarınıza bir saldırı düzenler, ishal olursun. Hayatınızda ilk kez hoşlandığınız bir kızın yanında tuvalete stratejik bir şekilde gidip gelmeye çalışırsınız ama belli edersiniz. Belli, o küçük adımlar. Pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt kaçmasın diye. İnsan böyle durumlarda şunu fark ediyor millet. Mutluluk çok küçük bir şey aslında. Mesela kızla birlikte evi kurutmaya çalışırken

bir anda sevinçle bağırabilirsiniz. Hey, en azından kusmuyoruz. Evet, en azından kulağımızdan kan fışkırmıyor şu anda. Evet. Hey. Bir de belli, bu şekilde başlayan ilişkilerin devam ettiğine denk geldim bu arada. Belli bir yaştan sonra romantizm acayip bir şeye dönüşüyor. Mesela 20 yaşında aşk tamamen duygu. 40'tan sonra organizasyon. Değil mi? Gençken bir şeyler içip bankta oturuyorduk, mutluyduk. Şimdi bir kadınla buluşmadan önce 3 gün finansal planlama yapman gerekiyor. Çünkü 55 yaşında bir adamdan bu bekleniyor. Müthiş bir şey bekleniyor. İyi bir yere götürmek istiyorsun. Ama bazı restoran fiyatları artık karakter testi gibi. Bak, garson menüyü bırakıyor, bakıyorsun. Ana yemek fiyatına küçük bir scooter alırsın. Motosiklet alabilirsin. Evet. Bir de öyle havalı anlatıyorlar ki odun ateşinde tütsülenmiş, özel redakte edilmiş soslu, reduction soslu. Kardeşim, ben burada soslu değil, geleceğimi düşünüyorum şu an. Beni rahatlatacak bir şey söyle. Bana çok yakışıklısın, çok tatlı birisin Bahçede. Geçen bir yerde küçücük suya 140 lira yazmışlar. İçmeye kıyamadım. Kıyamam, masaya koydum dekor gibi dursun diye. Garson, parmesan ister misiniz dedi. Fiyatı duyunca şey de uzaktan serp. Uzaktan eline serpiyormuş gibi yap, hissiyatını yaşayalım. Bak, en acayip kısmı, biz yine de gidiyoruz, hazırlanıyoruz. Yani güzel görünmeye çalışıyoruz. Belki güzel bir gece olur diye uğraşıyoruz. Ve bence medeniyet dediğimiz şey, yani yarın ekonomik olarak çökeceğini bilsen bile bu akşam güzel geçsin, bu akşam güzel bir yemek yiyip birine etkileyici görünmeye çalışmak. O çok güzel bir şey. Çünkü gerçekten mantıklı olsak çoğumuz evde oturup tost yeriz. Öyle, kimse riske girmez yani. Ama insan umut ediyor işte, umut. Belki bu gece güzel geçer, bu değer, her şeye değer diye. Bazen geçiyor da, bazen de gece sonunda yalnız başına bir kola açıyorsun. O çikolata bozuk muydu acaba ya? Bahşişe burada, ayrılmayın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak'tan.

0: mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
4: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
5: En uygun.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele Kılçuk hocam.
9: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Garaj Oto Ekspertiz. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
3: Next. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu

0: havada. İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Fiber hızında ederim, havada karada çekerim.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
3: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Merhaba millet, burada Kral Pop Radyo'da ekonomik durumuyla yaşam tarzı arasında ciddi fikir ayrılıkları bulunan Bay J yayında şimdi. Harun, hepiniz hoş geldiniz. Yaz kapıda, yaz geldi. Bodrum'da hava sıcaklıkları böyle bir 21-23, hadi 25'leri falan zorlarken Haziran'ın 15'inde asıl böyle sıcak 28 ve üstü havalar geliyormuş. Mevsimler değişti bence ya. Bodrum eskiden daha sıcaktı. Ben sadece 5,5 senedir burada yaşıyorum da. Anlatıyorlar. Anlatmayın. Anlat abi. Bütün yani tatlının kaymağını siz yemişsiniz. Sadece alt tarafı kalmış ekmek kadayıfın. Bunu mu yiyeceğiz şimdi biz? Yaz geldi sayılır. Instagram'ı açıyorum. Herkes teknede. Bir insan bu kadar mı denizde olur ya? Ülkede karadan utanan gizli bir topluluk falan mı var? Anlamıyorum ki. Bir de bir arkadaşım tekne aldığı zaman anında fark ediyorum. Hemen karakteri değişir mi bir insanın ya? Normalde karada tost yerken peçeteyi ikiye bölüp kullanan adam denize çıkınca deniz insanı oldum ben ya diye dalacak. Bir anda cümlelerin içinde marin, rota, koi filan girmeye başlıyor. Ya bırak hala, Rahmi Koç musun ya? Ya 3 hafta önce metroda simit yiyorduk beraber. Yapma Allah aşkına. Tamam, aldın tekneyi. Bravo. Ama ne derler? Doğruyu söylerler. Evet, en güzel tekne arkadaşının teknesi. Bir satın alırken bir satarken en mutlu olursun derler. Çünkü tekne sahibi olmak çok yorucu bir şey. Çok da zor. Yani insanların tekneleri niye bu kadar romantize ettiğini anlamıyorum. Tekne dediğin şey denizin üstünde duran bir masraf. Aslında evet. Karada problemin yok sanki. Bir de suyun üstüne taşıyorsun hayatını. Bir keresinde devasa bir mega yat gördüm Fransa sahillerinde. 110 milyon dolar. Öyle bir para ki artık insanın beyninde sayı olarak işlemiyor. 110 milyon dolar. Şimdi 45 oldu mu dolar? Evet. 110 milyon dolar. 450 milyon lira mı yapıyor? Hayır, hayır manyak. 450 milyon dolar. 110 milyon dolar ne demek biliyor musun? O noktadan sonra para değil, süper kahraman orijin hikayesi gibi. Artık o 110 milyon dolar başka türlü bir para. Yatın deposunu doldurmak 400 bin dolar tutuyormuş. Evet. Kırmızın durumuna göre 2 aşağı 3 yukarı. 400 bin dolara doldurduğun depoyla nereye gidiyorsun o yakıtla? Atlantis'i mi arıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir de teknelerin isimleri çok komik oluyor ya. Freedom, Eternity, Blue Dream. Geçen Bodrum'da yine gördüm ya. Just Another Toy. İşte sadece başka bir oyuncak. Bak, servet düşmanı değilim ama zenginliğin Wagyu bifteyi pişirirken mangaldan çıkan dumanı gibi yüzüme üflenmesinden hoşlanmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben de kendi arabama isim koyacağım. Evet, 2009 model arabamın arkasına şöyle yazdım: elimden gelen buydu. Ya da bazı kararlar genç yaşta alınmalıydı. Ve insanlar beni bazen kendini beğenmiş buluyor. Halbuki tamamen yanlış anlaşılıyorum. Ben sadece olağanüstü olduğumu gizlemeye çalışmaktan yoruldum. O kadar. Evet.

İyi akşamlar millet. Burada Kral Pop Radyo'da Türkçe Pop'un kralı sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Ve ben Bayce, radyoda çok önemli bir pozisyondayım. Çünkü yönetim aylarca uğraşıp promosyon hazırlıyor, sponsor buluyor, toplantı yapıyor, anlaşma imzalıyor. Sonra ben mikrofona gelip hediyeler şahane kaçırmayın diye. Bütün sevgiyi de ben alıyorum. Çok asil bir sistem. Lehime çalıştığı sürece harika. Bir de öyle satıyorum ki hediyeleri sanki cebimden vermişim gibi davranıyorum. Sizler için düşündük sevgili dinleyiciler. Oğlum Argivit hediye vermiş işte. Gıda takviyelerini ben mi yaptım laboratuvarda? Allah Allah. Ama ne yapalım işte. Yani iki saat mikrofona çıkıyoruz. Şu kadarcık egomuz var. Onu da bir yerde bir şekilde beslememiz gerekiyor. Çünkü yayın bitiyor, eve gidiyorum, kapıyı açıyorum. Kimse beni radyo yıldızı gibi karşılamıyor ki. Program nasıldı Bayce? İyiydi. Çorba var. İyi. Çorba var. Anasının yaptığı tarhanadan çorba yapmış. Şükür. Hayat devam ediyor. Manav olsam daha fazla ilgi görürdüm. Domatesler nasıl abi bugün diye sorarlardı. En azından bir anlatırdım filan. Bir de yaş ilerledikçe iltifat sistemi bozuluyor millet. Gençken insanlar sana çok yakışıklısın filan diyor. Orta yaşa gelince herkes sağlık tavsiyesi vermeye başlıyor. Kardiyoloğum geçen gün şey dedi. Bayce bak bir şey yiyorsun. Tadı güzel mi? Hemen bırak. Hemen tükür. Ben yine de sonsuza kadar yaşamayı düşünüyorum. Yani şu ana kadar da fena gitmedi aslında. Birkaç küçük arıza dışında sistem çalışıyor. Zaten insan belli bir yaştan sonra hayattan keyif almaktan çok bakım masrafına dönüşüyor. Öyle olmamaya çalışıyorum. Bu arada kötü bir haber okudum. Portekiz'de bir kadın kocasını öldürüp yıllarca derin dondurucuda saklamış. Çok korkunç tabii. Ama benim dikkatimi başka bir detay çekti. Kadınla kocası tam 3 yıl hiç tartışmamışlar. Yani şimdi bak ilişki terapistleri bunu da konuşabilir birazcık. Bilmiyorum bir çözüm mü ama. Bir de taşınmışlar bu arada. Düşünsene nakliyeciler geliyor. Abla bunu da alıyor muyuz? Onu dikkatli taşı kardeşim. O bizim eski yaşamımız.

0: Eski hayatım var orada.
1: Olay korkunç tabii ama insan zihni çok garip. Haberi okurken bir noktada şunu da düşündüm. Elektrik gitse ne olacak? Değil mi ya? Çünkü ben kalan pizzayı bile dolapta 3 gün görünce geriliyorum. Evlilik saklamış derinde. Ve şunu fark ettim. İnsanlar artık ayrılmayı bile dramatize ediyor. Halbuki çok kolay. İki medeni insan oturur konuşur. Bak aşkım olmuyor. Haklısın. Sen yoluna ben yoluma. Anlaştık. Çak bir beşlik. Bitti. Ama yok. İlla biri psikolojik savaş başlatacak. Storylerden gönderme, şifre değişiklikleri, ortak platform hesabı krizi, çekişmeli boşanma. Modern insan ayrılığı bile abonelik iptali gibi yaşıyor ya. Bir de evlilik olayını da çok romantize ediyorlar. Resmi haklarınız var diyorlar mesela evlilikte. Hangi haklar mesela? Ha? 1 milyon 830 bin liraya düğün yapıp her bayram akraba turuna çıkmak mı? Hak mı bu? Hak mı, reva mı bana? He? Bir insanı idare etmek zaten zor. İki aileyi aynı anda memnun etmek. Beni seviyor musun? Seviyorum. Niye 3 gündür söylemiyorsun? Aman tanrım. Yetişemedim kanka, hayat çok yoğun. Peki. Sessiz olun, birbirinizi derin dondurucuya koymayın. Konuşun, konuşun. İletişim önemli. Çünkü elektrikler kesilirse gerçekten çok büyük tatsızlık çıkabilir. Bay J burada, ayrılmayın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam edecek.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Gelsin mi?
2: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
3: Tıkla gelsin. Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
4: Kale kilit.

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun. Bal bal bal bal
2: parmak. Doğal bal bal bal parmak. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Bir mutlu.

Müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam ediyor.

akşamlar sevgili dinleyiciler. Sesimi duydunuz zaten, anladınız kim olduğumu. O yüzden gereksiz yere Bayce demeyeceğim size. Beyniniz ya, çok haklısınız. Aynı ismi fazla tekrar edince samanlaşmış, böyle iblis gibi hissediyorum. Bayce, siz de tekrar edin. Tefecilik var. Tekrar moda olmuş. Nerede biliyor musunuz? Türkiye'de zaten var. Amerika'da çok büyümüş bu sektör. Türkiye'de yıllardır var tabii. Bizde insanlar bankayla uğraşmamak için mafyayla çalışmayı daha pratik buluyorlar bazen. Çok garip. Bir arkadaşım tefeciden borç aldı geçenlerde. Parayı verirken kullanım kılavuzu vermişler. Madde 1. Pala Hamdi isimli iri yarı biri her ay başında evinize gelip bacaklarınızı kıracaktır. Ödemenizi yaptıysanız lütfen bu uyarıyı dikkate almayın. Şunu fark ettim. Dünyada herkes bir şekilde birilerine para ödüyor. Bankaya, kiraya, aidata, eski sevgilinin psikolojik hasarına. Hayat komple ödemeler sistemine dönmüş. Yani düğün sezonu da var şimdi, evlenene. Altın fiyatları yüzünden çökene, hayalleri yıkılana. Yakında düğüne giderken çeyrek mi taksak yoksa çocuğun eğitim hayatını mı kurtarsak diye aile toplantısı yapılmaya başlayacak. Birkaç sene önce. O zamanki kız arkadaşım, şimdiki eşim bana evlenmenin güzel bir fikir olduğunu anlatmaya çalışıyor, tamam mı? İyi niyetli bir insan. Öyle helikopter pistli yüzük istemiyor. Ama yine de tek taş denen o ekonomik suikast cihazına sıcak bakıyordu. Hayatım boyunca tek taş alışverişinden bir saniye bile keyif almadım. Hangi erkek bundan hoşlanabilir gerçekten? Kuyumcuda suratında sahte bir karizma. Evet, ışığı güzel kırıyor. Ulan ne kırıyor kardeşim? Limitimi kırıyor. Limitimi kurutuyor. Bir kez kuyumcuda kadın bana şey dedi, pırlanta sonsuza kadar yaşar. Hemen hesap yapmaya başladım. İşte sevgilim 35 yaşındaysa, 85'e kadar yaşasa. Hanımefendi, sonsuza kadar değil, 50-55 senelik bir çözüm arıyorum ben. Zirkonyum, mirkonyum, bir şeyler ayarlayalım. Strafor da sonsuza kadar yaşıyor. Üstelik havuza düşünce batmıyor. Teknik olarak daha başarılı bir materyal. Bu arada bir adam 17 sene boyunca evinin arka bahçesinde tekne yapmış. Emeklilik hayali, emekli olduğumda da bu yaptığım tekneyle gezeceğim. 15 metrelik şahane bir tekne. Sonra öğreniyor ki denize indirebilmek için ruhsat lazım. Sigorta lazım, ehliyet lazım. Kimse almak istemiyor. Hayat bazen insanı gerçekten zdank zdank diye yerden yere vuruyor. Evet, bugün ikinci söyleyişim bunu. 17 yıl bir hayalin peşinden gidiyorsun. Sonra hükümet size diyor ki çok güzel olmuş kardeşim ama yüzdüremezsin. Ve acayip içim burkuldu haberi okuyunca, çünkü biraz bizim mesleğe benziyor. Yani 40 yıl yayın yaparsın, her akşam insanları eğlendirirsin, güldürürsün. Sonra bir gün mikrofon kapanır, 2 hafta sonra biri sesini başka radyocu zanneder. Ama yine de güzel ya. Çünkü insan giderken yanında tekne götüremiyor, tektaş götüremiyor. Hatta çoğu insan son model telefonun şifresini bile mezara taşıyamıyor. Ama birilerinin hayatında bıraktığın küçük izler kalıyor. Onlar da gitti mi hiçbir şey kalmıyor. İyi hafta sonları diliyorum. İyi eğlenceler millet.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: De kontrol sende. Sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Aygaz'dan aldığınız her

0: Aktogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat...

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan'a katılın.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşf.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Sevilen şarkılarıyla Ersay Üner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.